0: bawale alase ati olurari ile ise bosun kim property ta mo ni boss ta mo si bosun oba igwe wa tin tale to mi bare to mi gbogbo nigeria ti
1: ti oba gbogbo awon tin tale
0: olorun goni fun
1: oru e
0: olorun goni fun olorun goni fun
1: bosun oba o tojo meji o tojo meta ara lu fe mo ibo ni le ku si bo le wa
0: ku si ile o le tan ile ile ile ile ile